0: varsa bir tane söyleyin.
1: Delta side extinguished, let's get
2: 46 quarter of Iron Route.